Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kali bike, bizwani xo evnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, herçi ma.
1: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
5: Lişahin eğitim sen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın seri le malpera, diyarbakireytimsen.org bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo ve...

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Bi coşeke germ,
3: bi kelecaneke mezin,
2: bi pırsin cuda,
3: bi bersivin zirek,
2: bi tina dilewe,
3: bernameya roj baş dest pedike. Bi bernameya roj baş, em nava hefteyi her roj, seri sibedi navbera 8 u nehan de buvara bin.
2: Ez Esra,
3: ez Cebar,
2: Em her sebep bu ara dest proje bikin.
3: Bi tevlibuna ve jî ve roja me xweş û geş dest pê bike.
2: Kerem bikin em bi hevra bêjin roj baş.

0: Roj baş Ahmet.
1: Roj baş Reha.
0: Roj baş Merdin.
1: Roj baş Muş.
0: U roj baş Semsur.
1: U roj baş ke ku derime guhdardike.

0: Dicle çayı dolanı İki revi pozli Dantorunun fermari
1: Slav Fiskaya, Slav Sur, Slav Dereçiye, Slav Merdina Keveno Merdinanu, Slav Reha, Slav Muş, Mlazgir, Kop, Gimgim, Slav Semsur, Slav Kahta, U Esra Slav Ekji, tu bide.
2: Eri, Slav Juan kesin ku nehaj mali derdi Kevin, Juan kesin ku redene, ye ku likarin, ye ku anhu amade dikin u diçin kar, en ku... Zaroke xwe amade dikin bişînin dibistanê en ku taştê hazir dikin amade dikin. Silav ji we hemûyan re

Yani her çıkas burası ev Türkiye Ahmet'e pişek işmir acayip bir nadu jenerik edin ama ve strane de spekir. Bila ev stran jirejiye jvara diyari ve bimin biya burası minet işteki de müda. Le ebbejin rengeki dengeki cüdaye heremi Ahmet'e kada da havine merdine de havine. O helbet hem gudar yukarı bir vi rengi ne yapıyorsun? Emine ki bahsa vernameye kalkın gudar en eca. Serhiz ve saat de haçtan da her sebe nav hafte emel ve deribin. Emi roje ve khoa binirkinin, behevra binirkinin, leş pencereye ke cuda, bi fikrin cuda, o bi şiroveyn cuda. Emi carna hanaki kalkın, carna rekhneyin kalkın, emi carna revşa khoa binirkinin. لکیلکا من اسرا و لکیلکا اسراجی از لبه داره چه مجار هبن داره مجوره وکریه اف صفره اف معسه یا ویجی کرم کنورن ام بفره بجن روش باش

0: ha mamosta cebbar. Ez dixazım tiştekî bêjim.
1: Kerem ki?
0: Her tüm de beş seri sibe trafikeke facia heye nizam her der sore filan beyvan. Me îro lene herri her der keske. Ez şiyar nedibum. Ez îro şiyar bum. Dena xudayı kes naçacigi. Yani ev tv vateyi kue ez de bêjim kes. Yani prani zu şiyar nabın eri?
1: Na herkes
0: ben kapandı bu.
1: Na herkes üç yerde beş belki malatte tam kele kar radyo et vitişti di beji henkes sen acı dervay bajartin esral gorfodun el kine godarin ejam ulena neren baldar ben reşel bu ne arabed şemitin kazan ekin hen kazayın birçok doji kavmin hayavaj cey hebe nimreya me em parbe bikin

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Bêjin kîne, Ahmet Spor.
1: Bele, Esra gelekî fanatîke godarên heja, her wekî we, komijar Ahmet be. Brastî kefam pir zêde ji maçara nayê, ez ne xwas fanatîkim. Lê henekî li bername Ahmet Sporê em binêrin. Brastî ev maça gençler birliği bira dersek be. Bira li gor wî hesabê xwe bikin. Helbet daxwaza me her tim serektiya vê lîgê were kirin. Lê li pêşiya me Konya Spor heye maça roja şemiyê saet 4 êvarê de. Her wiha piştî wî kî heye em lê binêrin.
0: Samsun
1: heye, em diçin Samsunê. O ve hafta peşiya dinciye Eyüp Sport'e o davye de eme bi Galatasaray ra bilizin em meyvanı Galatasaray'ına. Jibu Ahmet Spor'e ez bejim. Brasti ligor fikstura maçe o liste ve uskala ve gelek serkeptine ka baş bir dest kız. Led ve Ahmet Spor her tim rakibe khoye jukhoye çetir o mezintir bebine. Ne khoye encamen ve ki gençler birliği eme disa bugrin jiberko khatere berdevam dike. Naha de liste da le reza duyemine le takımın timen je berjer be hezeke mezin berpeve ten. Maçın jinape ve dve gol ekji bernede o bikar vina Esra. Da ko kef u coş atel jivir hatta Ahmet Spor'e bigi jadile godarin meji.

0: Bernameya Rojbaş, Qediya.
1: Bu bir yeniden iletişim.
2: Radyo ve...

0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı.

0: Ayda Villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent. En iyi villa.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dede bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
3: Reklamları dinlediniz.
4: No, Veng, Venge Shmao.

0: Reklamlar.
1: Şahane eğitim seniye Amerî'de müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero pro da işe do heta hirüsü joye menga kanune devam bikere. Halat seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaş maşene keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amerî.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Şu kanlı zalimin etsi işler.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo ve...

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.
2: Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
0: Reklamları dinlediniz.

Radio Wenk. Radio Wenk.

0: Ving Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, çözüm sürecinde somut adımların atılmamasını, siyasi tutsakların durumunu, demokratikleşme ve yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. İktidarın süreci silah bırakmaya indirgemeye çalıştığını belirten Yüksekdağ, ortak mücadele hattının kurulması, yaşamsallaştırılması kritik bir ihtiyaç dedi. Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevrin Helef ve Ferhat Ramazan, 12 Ekim 2019 yılında M4 karayolunda cihatçı çeteler tarafından suikastla katledilmişti. Suriye'nin Geleceği Partisi Yürütme Kurulu, Barış'ın Yasmini olarak andığı Genel Sekreter Hevrin Helef'in ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı. Yaptığı açıklamada, Hevrin Helef'in yalnızca geçmiş dönemin bir öncüsü olmadığı, aynı zamanda Suriyeli mücadeleci kadının sembolü olduğu ve olmaya devam edeceği vurgulanarak, onun barışın, ulusal birliğin ve işgal projelerini reddeden iradenin sesi olduğu ifade edildi. Birçok kente yapılan seçimlerde yeni dönem baro yönetimleri belirlendi. Diyarbakır Barosu'na Sertaç Buluttekin, Mardin Barosu'na Ahmet Duyan, Urfa Barosu'na Serdal İzol, Adıyaman Barosu'na Mithat Yaşar, Ankara'da Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Elçin Özgeşimşek, Mersin'de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin desteklediği mevcut Başkan Avukat Gazi Özdemir, Batman Barosu'nda Hamit Çakan, Dersim Barosu'na Dilan Torun, Van Barosu'na Sinan Özaraz, Şırnak Barosu'na Metin Tutar seçildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15'te Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile çözüm süreci olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon skandalında mağduriyetlerin giderilmesi için kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecindeki şirketlerle ilgili son durumu açıklayarak fon piyasalarında devlet güvencesi bulunmadığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından gözler parti değiştirecek bir sonraki Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sırada bir büyükşehir var açıklaması merak uyandırırken, gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Kasım ayı sonuna kadar AKP'ye geçebileceğini öne sürdü. Suruç'ta artan girdi maliyetlerine karşı çiftçiler yürüyüş gerçekleştirdi. DEM Parti Urfa İl Örgütü öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Suruç GAP Sulama ve Muhtarlar Birliği, Ziraat ve Üreticiler Derneği, Suruç Ziraat Odası yöneticileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Doçent Doktor Arzu Yılmaz, sürecin yürütülmemesi durumunda Kürtlerin Orta Doğu'daki diğer aktörler gibi farklı ittifak arayışlarına girebileceğini, ayrıca buna haklarının olduğunu ve bu seçimi yapacak akla da sahip olduklarını söyledi. Şiddetin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini fakat sonuçlarının her yerde benzer olduğunu belirten Denir Kadın Örgütü temsilcisi Little Speech, şiddetin yol açtığı travma ağır ve uzun süreli olabiliyor. Bu konuda bilinçli yaklaşımlara ihtiyaç var. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmamız, birbirimizden öğrenmemiz gerekiyor dedi. İHAD Hapishane Komisyonu, hasta tutsak Celal Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Beyoğlu'nda bulunan şube binalarında basın açıklaması yapacak. Muş'un ilçesi Varto'da JES projesine karşı başlatılan nöbet eylemi 162. gününde devam edecek. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Maraş'ın Afşin-Elbistan Karayolu, Gerger Mahallesi kavşağında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada Samet Özdemir adlı yurttaş hayatını kaybetti. Kazada MHP Maraş Milletvekili Zuhal Koç, korunma polisi ve MHP Maraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da arasında olduğu 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi olmayan MHP Maraş Milletvekili Zuhal Karakoç Ankara'ya sevk edildi. Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen ve yörede çöre olarak bilinen menengiçte hasat başladı. Bu yıl bol ürün veren menengiç, kilogramı 250-300 liradan, yağı ise litresi 1200 liradan satılarak köylülerin gelir kapısı oldu. Ahmet Spor deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşmasında iki defa öne çıkmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 90+3'te yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 14'e çıkardı. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyeti nedeniyle liderlik yarışında 3. sıraya geriledi. Futbolda haftanın karşılaşmalarında Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e çıkarırken Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup ederek 15 puanla ikinci sıraya yükseldi. Diğer karşılaşmalarda Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursa temsilcisini 2-1 mağlup etti. Iğdır Spor, sahasında Batman Petrol Spor'u 2-1 yenerken Van Spor ise kendi sahasında Bandırma Spor'a 2-0 mağlup oldu. Motorinin litre fiyatına 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6.36 TL zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim gerçekleşti. R4 grubu devletleri, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin ölümüne neden olan saldırılara tepki gösterdi. Ortak açıklamada grup, bu saldırıların sonuçlarından ve her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmaktadır denildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüm için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Erbil'deki Selahattin Üniversitesi Fizik Bölümünden Doktor Botan Cevdet Abdullah ile Kimya Bölümünden Doktor Hacı Ömer Osman, Stanford Üniversitesi'nin prestijli sıralamasında yer aldı. İki öğretim üyesi, bilimsel katkıları ve araştırmalarının etkisi nedeniyle Stanford Üniversitesi'nin her yıl yayımladığı dünyanın en etkili %2'lik bilim insanı listesine girdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın uluslararası geçişleri açılması için İran'ın masaya koyduğu 7 şarttan bazılarını kabul ettiğini ancak yeterli bulmadıklarını iddia etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Rojava'nın Dirbesiye kentinden bazı sakinlerle bir araya geldi. Abdi, Heseke'deki gösterilere ilişkin değerlendirmesinde barışçıl gösterilerin herkesin meşru hakkı olduğunu ve devletin vatandaşların taleplerini dikkate alacağını söyledi. Ancak kışkırtıcı eylemlerin son aşamalarına ulaşan entegrasyon sürecinin engellenmesinin veya süreci sabote etmeye yönelik girişimlerin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini vurguladı. Haseke kentinde haber takibi yapan Rojava FM ekibi silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Olayda bir radyo çalışanı yaralanırken saldırganlar ekibin aracını gasp ederek kaçtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusu, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve İsrail Başsavcılığından Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeselinde konuşan İsrail askerleri hakkında cezai soruşturma başlatmalarını talep etti. Meksika'nın Guadalajara kentinde binlerce kişi içme suyu şebekesini etkileyen su kirliliğini protesto etmek için sokaklara döküldü. Polis, valiliğin resmi konutu önünde toplanan ve güvenlik barikatlarını aşmak isteyen göstericilere müdahale etti. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 23 derece, Van 19 derece, Urfa 26 derece, Muş 19 derece, Şırnak 23 derece, Batman 25 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 24 derece. Döviz kurları: Dolar 49.33, Euro 55.31, Gram altın 6.676 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Ji bir erdnigariye ki kadim berb cihana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cihanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cihanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Venk.

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: bana ne libre sere bana khum khum keyne mirana
1: Amma min vartuşi dalala min vartuşi dal sari qara fuşi dal sari qara fuşi sarmuz ke mafruşi

0: Alcina da da zere beri balam serine Sungu beri bedene beri balam biçilu jargane beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Ecziri Ez hayran edeyesin
0: Dengiz Dengiz damar çadıkçe Alcina Deve kote kime kani kanabe Hamisungu beri bedene beri balam diyen Ez ödü ki

0: hem hem bir tarzdan seni beri bana üzeri bir kudeyon zozane mana bana bistu senem le sardan beri kuçi mene le bada kani kevabelene oye oye oye oye oye oye oye oye oye
1: saat hoş ve isaber var ya
0: le sarda mere ko chi mane le darda bale chuchna aje be mukani ke wa velena ishq ho hawiya khalko alamano duniya mein dil udarazan aisha shan

Hivano, berivane guti, gel bine kedume ki hane kanuna kırdiyan. Şivali cere guti, heceti hava kiskana, ye berivanana, ye periyana, ye jinkana. Heke dayika tegu, babi tegu, tibuci, zikaj berikenati, beceyadi babo, prebe, meşkam kadya, şirem rıca, berivane. Tarifane, esbevane, berivane. Zuzane mala babe beri balan kerenge Avda kirasır imala babe beri bane sebi avda ışk edip Ye evin yedip Ye malkıra binedip Şivano deve kabiz Gerzelan berde Feziyel mi derenge beri bane Tarifane ye

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Bank Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Wing Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kandıra F-Tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, çözüm sürecinde somut adımların atılmamasını, siyasi tutsakların durumunu, demokratikleşme ve yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. İktidarın süreci silah bırakmaya indirgemeye çalıştığını belirten Yüksekdağ, ortak mücadele hattının kurulması, yaşamsallaştırılması kritik bir ihtiyaç dedi. Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevrin Helef ve Ferhat Ramazan, 12 Ekim 2019 yılında M4 karayolunda cihatçı çeteler tarafından suikastla katledilmişti. Suriye'nin Geleceği Partisi Yürütme Kurulu, Barış'ın Yasmini olarak andığı Genel Sekreter Hevrin Helef'in ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı. Yaptığı açıklamada, Hevrin Helef'in yalnızca geçmiş dönemin bir öncüsü olmadığı, aynı zamanda Suriyeli mücadeleci kadının sembolü olduğu ve olmaya devam edeceği vurgulanarak, onun barışın, ulusal birliğin ve işgal projelerini reddeden iradenin sesi olduğu ifade edildi. Birçok kentte yapılan seçimlerde yeni dönem baro yönetimleri belirlendi. Diyarbakır Barosu'na Sertaç Buluttekin, Mardin Barosu'na Ahmet Duyan, Urfa Barosu'na Serdal İzol, Adıyaman Barosu'na Mithat Yaşar, Ankara'da Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Elçin Özge Şimşek, Mersin'de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin desteklediği mevcut Başkan Avukat Gazi Özdemir, Batman Barosu'nda Hamit Çakan, Dersim Barosu'na Dilan Torun, Van Barosu'na Sinan Özaraz, Şırnak Barosu'na Metin Tutar seçildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15'te Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile çözüm süreci olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon skandalında mağduriyetlerin giderilmesi için kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecindeki şirketlerle ilgili son durumu açıklayarak fon piyasalarında devlet güvencesi bulunmadığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından gözler parti değiştirecek bir sonraki Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sırada bir büyükşehir var açıklaması merak uyandırırken, gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Kasım ayı sonuna kadar AKP'ye geçebileceğini öne sürdü. Suruç'ta artan girdi maliyetlerine karşı çiftçiler yürüyüş gerçekleştirdi. DEM Parti Urfa İl Örgütü öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Suruç GAP Sulama ve Muhtarlar Birliği, Ziraat ve Üreticiler Derneği, Suruç Ziraat Odası yöneticileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Doçent Doktor Arzu Yılmaz, sürecin yürütülmemesi durumunda Kürtlerin Orta Doğu'daki diğer aktörler gibi farklı ittifak arayışlarına girebileceğini, ayrıca buna haklarının olduğunu ve bu seçimi yapacak akla da sahip olduklarını söyledi. Şiddetin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini fakat sonuçlarının her yerde benzer olduğunu belirten Denir Kadın Örgütü temsilcisi Little Speech, şiddetin yol açtığı travma ağır ve uzun süreli olabiliyor. Bu konuda bilinçli yaklaşımlara ihtiyaç var. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmamız, birbirimizden öğrenmemiz gerekiyor dedi. İHAD Hapishane Komisyonu, hasta tutsak Celal Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Beyoğlu'nda bulunan şube binalarında basın açıklaması yapacak. Muş'un ilçesi Varto'da JES projesine karşı başlatılan nöbet eylemi 162. gününde devam edecek. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Maraş'ın Afşin-Elbistan Karayolu, Gerger Mahallesi kavşağında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada Samet Özdemir adlı yurttaş hayatını kaybetti. Kazada MHP Maraş Milletvekili Zuhal Koç, Korunma Polisi ve MHP Maraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da arasında olduğu 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi olmayan MHP Maraş Milletvekili Zuhal Karakoç Ankara'ya sevk edildi. Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen ve yörede çöre olarak bilinen menengiçte hasat başladı. Bu yıl bol ürün veren menengiç, kilogramı 250-300 liradan, yağı ise litresi 1200 liradan satılarak köylülerin gelir kapısı oldu. Ahmet Spor deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşmasında iki defa öne çıkmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 90+3'te 7 gol ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 14'e çıkardı. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyeti nedeniyle liderlik yarışında 3. sıraya geriledi.
Futbolda haftanın karşılaşmalarında Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e çıkarırken Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup ederek 15 puanla 2. sıraya yükseldi. Diğer karşılaşmalarda Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursa temsilcisini 2-1 mağlup etti. Iğdır Spor, sahasında Batman Petrol Spor'u 2-1 yenerken Van Spor ise kendi sahasında Bandırma Spor'a 2-0 mağlup oldu. Motorinin litre fiyatına 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6.36 TL zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim gerçekleşti. R4 grubu devletleri, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin ölümüne neden olan saldırılara tepki gösterdi. Ortak açıklamada grup, bu saldırıların sonuçlarından ve her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmaktadır denildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüm için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Erbil'deki Selahattin Üniversitesi Fizik Bölümünden Doktor Botan Cevdet Abdullah ile Kimya Bölümünden Doktor Hacı Ömer Usman, Stanford Üniversitesi'nin prestijli sıralamasında yer aldı. İki öğretim üyesi, bilimsel katkıları ve araştırmalarının etkisi nedeniyle Stanford Üniversitesi'nin her yıl yayımladığı dünyanın en etkili %2'lik bilim insanı listesine girdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın uluslararası geçişleri açılması için İran'ın masaya koyduğu 7 şarttan bazılarını kabul ettiğini ancak yeterli bulmadıklarını iddia etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Rojava'nın Dirbesiye kentinden bazı sakinlerle bir araya geldi. Abdi, Heseke'deki gösterilere ilişkin değerlendirmesinde barışçıl gösterilerin herkesin meşru hakkı olduğunu ve devletin vatandaşların taleplerini dikkate alacağını söyledi. Ancak kışkırtıcı eylemlerin son aşamalarına ulaşan entegrasyon sürecinin engellenmesinin veya süreci sabote etmeye yönelik girişimlerin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini vurguladı. Haseke kentinde haber takibi yapan Rojava FM ekibi silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Olayda bir radyo çalışanı yaralanırken saldırganlar ekibin aracını gasp ederek kaçtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusu, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve İsrail Başsavcılığından Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeselinde konuşan İsrail askerleri hakkında cezai soruşturma başlatmalarını talep etti. Meksika'nın Guadalajara kentinde binlerce kişi içme suyu şebekesini etkileyen su kirliliğini protesto etmek için sokaklara döküldü. Polis, valiliğin resmi konutu önünde toplanan ve güvenlik barikatlarını aşmak isteyen göstericilere müdahale etti. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 23 derece, Van 19 derece, Urfa 26 derece, Muş 19 derece, Şırnak 23 derece, Batman 25 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 24 derece. Döviz kurları: Dolar 49.33, Euro 55.31, Gram altın 6.676 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Seropro'da işe do heta hirüsücüye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupanj seba diyina vist seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir ardnigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre kala mrov civak hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasname hatta legerina hemwalati buna ve kef. Jikede hatta khuzayi. شبیر اجواکی حتا مسلین ین یرو ین دوگهرن امی قالا گلک تشتان بکن امی جارنان قالان برانبریاد جیانه ده یا بریاره کی دادگه جارنان جی قالا آلی جیانه بکن آکو ده حقوقی ده هلنای جبر که جارنان چیروکا حقه کی چیروکا جواکه کیه شبوکو ام هفره قالا وان چیروکان بکن امی هر هفته روژا دوشمه ساعت پنجان ده بواره بن
0: Radio Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Türkiye'de 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Bazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی ما به خبران نویان ورنش بده سرکا پیرویا ورنه هدپی فیگین یکسک داخل زندان تی پیفی کاندر ایده تپیشتیا پروسس چاره سریه ده نیشتشی گامانی سموتان روشا تپیشتیان سیاسیان مناقشیان دموکراتیک بیایش و دستور نوی ارچنا یکسک داخل دیار کرد اقتدار وازنو پروسسی بیارو سر افک ورادایشی چکان و اوان کرده شیخات تکوشینه همپار و دیویایشی حوجه کریتیکیا Doçent doktor Arzu Yılmaz'ı diyar kert eke proses nerodomlayış kurdi eşkeni se aktorani binani roş helatim yanini gerayişi ittifakani ciyem bir kere sevbina hakinan estoke ne çiğ bir kere u akli inazi estoke ne tercih bir kere. Kabineye sere komariye evru saati hirnede bir sereke sere komar Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de dobere tehet. Yeni pavutuşke babete sereyini kombiya işi, ciperse işe şalena işi foni u prosesi çare seriye bebe. Kaza Muşi Gümgümi'de nobetake hemveri projeyi Jesse Amides Bekerdiş Roja Sevşeştü dinede do davam bir kero. Dersim'de hem Sereka Piro'ya DBP'yi Çiğdem Kılıçgün uçarken cinyandır AMTH'et, Bala Ante Roli cinyanı miyani prosesi açtı uva, irade çare seriye proses rapehet neben o. Betikoşini cinyan dogami bere eştiş. Dersim'de Taha Atatürk'ide komaneke yani kuru spiyi de velatıcı bir sebebi rayro hırabi civya işi hure rojaneyi de zahmeti gırde anceni. Runuştuğu Taha diyar kerdi problemi resayişi bir saranı devam keno inam racat işaredari uvaliti kerde lahata euro çare serik men de neameye vinayiş. Çevlik'te çarçoya xabatani tökuşini hemveri tiryakide het ekibani narkotikira maddi tiryaki amey deste serkerdiş. Operasyonda şiktarek desbentli het edatge hera tepişya. Rayre çevlik amedide neticeye kalib yayışı minibüse rayvananke gına pikapero kaza etrafike gran amey meydan. Kesikçira gran peropya çareskesi birindarbi. Kazı ahaliliye rahayda katı berzi rezidan sıktı bir sebebik ne zanayış adır keçü, dımay müdahale ekibani itfaiye adıra metafinayış, u kontrolü de amed yar kerdiş, ezgi evci dine akubedenaya, sefer diyor ki adır de dumana tesirdar bübü, dımay müdahale avliye cay hadise, bağım bulan seber diye neveşkhaneyi perverde, u cigerayışı Mehmet Akif inanı. Kaza kara küpriye rehayda hadise çektari bir sebebi xemginya pil miyani ronuştuğani taxe. Taxe narlıküyüde muhtarı taxeyi şeş duyusara heke dımay kebbi çeke birindar bir dünya oku bedenaye. Dımay hadise hete ekiba polisara ciper sayış diades bekerdiş. Vecine işe serekiye ke baroy semsürüde ameca ardışta hiri kesi bir namzet, dımay peni bir ayşı humartı şirayan, avukat Mithat Yaşar, bedise çorosu hiri rayan, bi serekin nevi baroy semsürü. Endama sendikaya karkerane azadiya irani nahit hoda cora panci teşhirine verilere hatanika haberenin agrevtüş. Keyaya ihtimal edes ben kerdişira endişekeno sendikazi makamara aşkereye ulaştı. Gazze'de Bineveri Siyaşşari'de Cini Filistin Ameti Het U Adeti Aridayışı Zeytunan Nevera Gane Kerdi. Cinyan Balant Gridayışı Hüye Hemveri Erdu U Nasame'yi Hü U Diyar Kerdi Bı Karari Vazene Mirası Hüye Kültürü Bresne Neslani Neveyan. Koştari Azizi Mami Peyni Haberani Hü Bıma Neveşi'de.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

olsun üzerinden. Figan sesi yankılanır derinden. Can pazarı yer sallanır yerinden. Dünyan yıkılır, Vanalı Yunus.

sonunda tükendi mi bahanen? Kim bilir nerede şimdi bir tanen? Karanlık içinde virane hanen, ışımıyor baykuş, konalı Yunus.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

rojek wij deste aldari bigra albet wij deste aldari bigra

Ab her goştaran ema yerciyaya ez delal, ma henim yani hevci her roj saat şeşe şani de ma bene meymane şima. Huvira mekere, ma veng radyo de beren tehet. Ma bene veng eşima, vaşti şeşima, u ma bideyran şima dire.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.
1: Reklamlar.
2: Şahane eğitim seniye Amerika'da müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero pro da işe do heta hirüsü joye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pancas lirayo. Şertane müsabakaşma şene keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ana dilinde kültür ve sanat üretimini geliştirmeyi, kültürel mirası yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuarı'na yeni dönem için 474 kişi başvurdu. Ücretsiz eğitimlerin verileceği 5 bölümde yapılacak seçmelerin ardından eğitim hakkı kazananlar 19 Ekim'de ders başı yapacak. İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, barış ve demokratik toplum sürecine işaret ederek Kasım sonuna kadar sonuç alınır dedi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Osmaniye'de parti yöneticilerinin takip edildiğini ve ev ve iş yerlerinde rahatsız edilerek ajanlaştırılmaya çalışıldığını belirterek yaşananların sürecin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Toplantıda barış ve demokratik toplum süreci ve fon soruşturması, uluslararası ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Mekke İttifakı kapsamında müttefik olduğu Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bölgesel enerji işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bir Gün gazetesinin Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın fon vurgununa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği soru önergesiyle ilgili haberine erişim engeli getirildi. AKP'li Orhan Miroğlu fon vurgunu üzerinden partisindeki liyakatsizlik ve kadrolaşmayı hedef aldı. Büyük bir soygun var diyen Miroğlu, talan devam ettikçe sürece ve yeni anayasaya kimsenin inanmayacağını söyledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayının Turgut Selazı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayının ise Hülya Günel olduğunu açıkladı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tahliyelerin engellenmesini Adalet Bakanlığı önünde protesto eden Demokratik Kurumlar Platformu, tutsak iki kız kardeş Nuriye Adet ve Devrim Gülşen Adet'in özgürlüklerinin 7 yıldır gasp edildiğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının da her yerde sürece katılması, destek vermesi, masadaki elimizi güçlendirmesi gerekiyor dedi. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısının kriminalize edilmesini ve çözüm sürecinde iktidarın çelişkilerini eleştirdi. Bir yandan siyasete davet ediyorsun, öbür yandan siyaset yapanı yargılıyorsun diyen Şahan, yerel seçimlerdeki kent uzlaşısı ittifakının Türkiye'nin elindeki en somut yerel barış deneyimi olduğunu söyledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, yeni yüzyılı hepimiz birlikte kuracağız ve hepimiz birlikte yaşayacağız dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi'nin emeklilerin hakları için Bulancak'tan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Taleplerinin karşılanması amacıyla yola çıkan emekliler Ordu'da birleşik mücadele çağrısı yaptı. İHAD Adana Şubesi cezaevinde kalp krizi geçiren ve 2 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Celal Yıldırım'ın yaşam hakkının korunması için tahliye edilmesini istedi. 30 yıllık ceza infaz süresini doldurmasının ardından tahliyesi 3 kez ertelenen Mehmet Sait Yıldırım'ın kararı yönelik itirazı reddedildi. Şırnak Silopi Belediyesi'nde gerçekleşen meclis toplantısında mevzuatın dışına çıkmama uyarısında bulunan DEM Partili meclis üyeleri, belediye başkan yardımcısı Harun Kutay'ın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Kadın katliamlarına tepki gösteren Diyarbakırlı yurttaşlar, faillerin etkin bir şekilde cezalandırılması ve ataerkil sistemin dönüşmesi gerektiğini belirtti. Urfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında Ezgi Evcil hayatını kaybetti. Sefer D isimli kişi ise yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir eve yapılan silahlı saldırıda 24 yaşındaki Canan bebek yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erbil'deki Meri Forumu'nda konuşan Suriye Halk Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi İlham Ahmet, Suriye'de Kürt halkının varlığının ilk kez tanındığını kaydederek ancak Kürtçe eğitim hakkı konusunda eksik olduğunu düşünüyoruz. Kararname Kürt halkı açısından eksik bir çerçeve sunuyor diye konuştu. Ahmet, Suriye'de anayasal güven ihtiyacı olduğunu vurguladı. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden KYB Başkanı Bafil Talabani, İran'daki kardeşlerimiz için de benzer bir sürecin başlangıç aşamasındayız dedi. Sudan'da Mısır sınırına yakın bir altın madenine düzenlenen hava saldırılarında en az 72 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kuzey Kore Doğu kıyısı açıklarına balistik füzeler fırlattı. Bu, ülkenin bir ay içindeki dördüncü füze denemesi oldu. Füzelerin denize düştüğü, herhangi bir hasar bildirilmediği kaydedildi. ABD'de federal yargıç Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen televizyon reklamlarının yasa dışı olabileceği gerekçesiyle derhal yayından kaldırılmasına karar verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin seçimlerin yapılabilmesi için önerdiği 60 günlük ateşkesi reddederek geçici ateşkes yerine uzun vadeli bir barış anlaşması istediklerini açıkladı. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin yeni bütçe kesintilerine ve kaynak yetersizliğine karşı bir günlük greve gitti. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor. Koalisyon ortakları tarafından başta emeklilik reformu olmak üzere planlanan, yasa tasarılarını geciktirmekle suçlanan Almanya Çalışma Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Bärbel Baas hem bakanlıktan hem de parti eş başkanlığından istifa etti. Baas, istifa kararının arkasında üvey kızının vefatını gösterdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
5: Bu bir yeniden iletildi.
6: برنامه اجوا کوکو دست بیرگه

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ana dilinde kültür ve sanat üretimini geliştirmeyi, kültürel mirası yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuarı'na yeni dönem için 474 kişi başvurdu. Ücretsiz eğitimlerin verileceği 5 bölümde yapılacak seçmelerin ardından eğitim hakkı kazananlar 19 Ekim'de ders başı yapacak. İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethiye Yıldız, barış ve demokratik toplum sürecine işaret ederek Kasım sonuna kadar sonuç alınır dedi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Osmaniye'de parti yöneticilerinin takip edildiğini ve ev ve iş yerlerinde rahatsız edilerek ajanlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, yaşananların sürecin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Toplantıda barış ve demokratik toplum süreci ve fon soruşturması, uluslararası ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Mekke İttifakı kapsamında müttefik olduğu Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bölgesel enerji işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bir Gün gazetesinin Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın fon vurgununa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği soru önergesiyle ilgili haberine erişim engeli getirildi. AKP'li Orhan Miroğlu fon vurgunu üzerinden partisindeki liyakatsizlik ve kadrolaşmayı hedef aldı. Büyük bir soygun var diyen Miroğlu, talan devam ettikçe sürece ve yeni anayasaya kimsenin inanmayacağını söyledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayının Turgut Selazı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayının ise Hülya Günel olduğunu açıkladı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tahliyelerin engellenmesini Adalet Bakanlığı önünde protesto eden Demokratik Kurumlar Platformu, tutsak iki kız kardeş Nuriye Adet ve Devrim Gülşen Adet'in özgürlüklerinin 7 yıldır gasp edildiğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının da her yerde sürece katılması, destek vermesi, masadaki elimizi güçlendirmesi gerekiyor dedi. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısının kriminalize edilmesini ve çözüm sürecinde iktidarın çelişkilerini eleştirdi. Bir yandan siyasete davet ediyorsun, öbür yandan siyaset yapanı yargılıyorsun diyen Şahan, yerel seçimlerdeki kent uzlaşısı ittifakının Türkiye'nin elindeki en somut yerel barış deneyimi olduğunu söyledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, yeni yüzyılı hepimiz birlikte kuracağız ve hepimiz birlikte yaşayacağız dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi'nin emeklilerin hakları için Bulancak'tan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Taleplerinin karşılanması amacıyla yola çıkan emekliler Ordu'da birleşik mücadele çağrısı yaptı. İHAD Adana Şubesi cezaevinde kalp krizi geçiren ve 2 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Celal Yıldırım'ın yaşam hakkının korunması için tahliye edilmesini istedi. 30 yıllık ceza infaz süresini doldurmasının ardından tahliyesi 3 kez ertelenen Mehmet Sait Yıldırım'ın kararı yönelik itirazı reddedildi. Şırnak Silopi Belediyesi'nde gerçekleşen meclis toplantısında mevzuatın dışına çıkmama uyarısında bulunan DEM Partili meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kutay'ın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Kadın katliamlarına tepki gösteren Diyarbakırlı yurttaşlar, faillerin etkin bir şekilde cezalandırılması ve ataerkil sistemin dönüşmesi gerektiğini belirtti. Urfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında Ezgi Evcil hayatını kaybetti. Sefer D isimli kişi ise yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir eve yapılan silahlı saldırıda 24 yaşındaki Canan bebek yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erbil'deki Meri Forumu'nda konuşan Suriye Halk Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi İlham Ahmet, Suriye'de Kürt halkının varlığının ilk kez tanındığını kaydederek ancak Kürtçe eğitim hakkı konusunda eksik olduğunu düşünüyoruz. Kararname Kürt halkı açısından eksik bir çerçeve sunuyor diye konuştu. Ahmet, Suriye'de anayasal güven ihtiyacı olduğunu vurguladı. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden KYB Başkanı Bafil Talabani, İran'daki kardeşlerimiz için de benzer bir sürecin başlangıç aşamasındayız dedi. Sudan'da Mısır sınırına yakın bir altın madenine düzenlenen hava saldırılarında en az 72 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kuzey Kore Doğu kıyısı açıklarına balistik füzeler fırlattı. Bu, ülkenin bir ay içindeki dördüncü füze denemesi oldu. Füzelerin denize düştüğü, herhangi bir hasar bildirilmediği kaydedildi. ABD'de federal yargıç Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen televizyon reklamlarının yasa dışı olabileceği gerekçesiyle derhal yayından kaldırılmasına karar verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin seçimlerin yapılabilmesi için önerdiği 60 günlük ateşkesi reddederek geçici ateşkes yerine uzun vadeli bir barış anlaşması istediklerini açıkladı. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin yeni bütçe kesintilerine ve kaynak yetersizliğine karşı bir günlük greve gitti. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor. Koalisyon ortakları tarafından başta emeklilik reformu olmak üzere planlanan, yasa tasarılarını geciktirmekle suçlanan Almanya Çalışma Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Bärbel Baas hem bakanlıktan hem de parti eş başkanlığından istifa etti. Baas, istifa kararının arkasında üvey kızının vefatını gösterdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.
4: Bu bir yeniden iletimdi.
5: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

Demeşma, bu xeyri veşi be goştaranı mayerciyayan. Ez Delal, ez Reyna, be berneme, vaş dişeşma. Mi eyro, rojara, roje dişemi, ez bena meymaneşma. U ez bana bir peyam, vengu vaş dişaneşma, maş madre. Mavane, mapya bernemek bir kelecani, uyayı şu kısa ekerdiş mader bas bir kere. Başta şaşma, uma bir deyran şımadırı. Huvira mekere, ma goştarı bir kere, ma piya bernemek bir coş u bu işler bas bir kere. Uma vane, ma veng radyoda berin tehet. Eyvar baş kohtarın heja, ez Delal. Ez disa bir berneme, başta şaşma, i roji rojan, roja düşemi, Ez dibim meyvane ve. Hun luku deribin, berneme yavaş dişeşime eylü ve deribi. O emdibajin dengeme her kudu çelle her deri ağlandı de. Dengemeci amme dedi ki jirahaya jirahaya diçem muşe. Uj muşe haberdi desem sore. Hun dengeme jiradyoya venge. Ji frekansa notu pencan, ji amedi notu pencan hun guhtardikin u hundikarin ji hejmara meya 0532-4781-724-24 biriya WhatsApp'ı hundikarin deng daha fazla peyamin hujimera bir şeyinin.

jibir ve nekin di ser WhatsApp-e ji hejmara me deng daxwaz û peyamên xwe ji me re bişînin em bi hevdûra bernameyek bi coş û bi kelecanî derbas bikin em bi xwe amade ne hûn jî amade bin se em dest bi bername xwe dikin Başlarım ayarcı ayan. Şuma işkenin numarayı maya. Vatsa bira 0500 hirisude, 400 heşta yunnev, hevta yuçar u vistu çaranra. Şuma vaştış vengu peyamanı hu eşkenin madır pare bükeri. U mafrekansanı hu biyarın vire şuma amedran nevayu 5 semsuran nevayu hirev nokta 5. Reha heşta yu hevt nokta heşt. Merdin nevayu 5 muşiken nevayu 6 nokta 5 Ma bu xo amade bi Şuma ki amade bi ise ma des bi bername xo kene Nika qeybe şuma goştarani erciyayen Deyire ma Mehmet Şeyhora çavin xo veke Ma diyari şuma goştarvani veng radyo kene Kerem bi kere ma piyana deyire goştari bi kere

Boşlar ema yer ciye reyna maşıma dire. Ma dest bi bername hu kert. Mavane şima seyine, revşe şima, hale şima seyino, şima kotira ma goştar ikene, dema şima mare peyamare şave neke. Mavane name hu ke binuse, ma şima re spasyane hu ke vacin. Hey dedi peyame şima yene mare. Ez dest bi peyama bikerim. Merhaba ez Evro Datya Yoko Yusuf ire deyire erenin anina wazena. Ma semedi peyamışma spaskene mayke kaybe datya işma Yusufi ma deyire gule erenin anina diyarikene u goştarane veng radyo ire. Kerem bir kere ma piya deyire erenina goştari bir kere.

Goştere ma yer cere ina maş madre ma va peyam yene ma peyama berdevam bikerin peyame ma dönüştü demweş veng radyo es çevlik dara henera Ali Haydar veng radyo piroskena maşma heskene maşma hertim goştare kene ma deire hivron rubaro ma semede şare çevrik yo goştarane veng radyo kene spas Mike Spasiano ho semede Ali Haydar ikene en bazı ho o madeire hivron rubar madiyari şare çevrik yo goştarvane veng radyo ikene kerem bir kere madeire hivron rubar goştare bir kere

Goşterimayerce reyna maşıma dire mava hediye di peyameş mayene mare marayna biyarın vireş maş maşkene numara imay vatsa biraz 0500 4789 7304 4 ra şima veng vaştı şu peyamanı ho eşkene madır pare bükere nekayo peyame ma esto mabanın peyamda mara vatoçu demeş maveş Xebat yani Veng Radyo'yu. Namemin Ali. Ez eka hete seyran tepide trafik da trafik zedera esto ura ver neşino. Şuma eşkeni heto binra ver bir merkez şere. Uzaf zedera baldari be. Avur mede telefon goştari Veng Radyo be. Deyire Mehmet Atlı Mori Mircan Vazenak. Maykevani ko semede embaz yok. Keke koy Ali Mavacin Feno Kuvano trafik zedera esto u baldari be kemeri koy asayişi ke girebi de u trafikte zede zede baldari be u mavane goş meşane telefonanı ko Veng radyo goştari be kere ma goştari be kere varayış ma veşiro naka semede şima goştarvanı Veng radyoye ma deyre Mehmet Atlı Mori Mircan diyari kene Kerem bir kere.

سرخوشم زینه از حیران وی نافی وی بجنی وی خوزایی

Boşları mayerci Rina Maşmadri Peyame ma istema peyama buvanın Bitirkin uçtu La ezo şumare Biçarni bi zazaki Merhaba Veng Radyo Ez Ahmet Deir Ahmet Ranusena Deire Burhan Toprak Reşe Veng Radyo Malbate Veng Radyo ile O semede jeni huvazena maspasen ho keke ho amedirekene mator rakhne kene ke ko amed nameto amedo latomare deir bitirkin uçtu maketore deir lauje zine masemede to malbate to diarikene u goşarane veng radyo kerem bir kere madeire lauje zine goşları bir kere

0: ne me hoş dışarı mı? Haydi ya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Reklamlar.
0: Şahane eğitim seniye Ameri'de müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirüsü joye menga kanune devam bikere. Halate seba yevuna visu panc seba diyina viz seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaş maşene keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Ameri.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

من بعد بول برآوی پشت خود ابو تابی چه تا وکندش واره

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimse ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı. Ağlardım. Supi denize tükürürdü. Gökyüzünü tarardı. Ağlardı. Sonra barışırdı. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı. Ağlardı.

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şerhtin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
4: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Bu bir tekrar yayınıdır.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Zamanın ve coğrafyaların sınırlarını tamamen ortadan kaldırarak ezgilerin peşinden yürüdüğümüz Göçebe Ezgiler programına hoş geldiniz. Ben Sarya ile yine bu hafta bir saatlik zamanda sizler için dünyanın dört bir yanından süzülüp gelen hikayeleri, dilleri, acıları ve en önemlisi bu acılara karşı ölen o direnişi, mücadeleyi işleyen şarkılarla karşınızda olacağım. Hemen ilk şarkımla başlamak istiyorum. İlk şarkım Karayipler'in Vahşi Kıyıları. Honduras'un coğrafi ve kültürel olarak en sert ama bir o kadar da büyüleyici köşelerinden gelecek. Dinleyeceğimiz ses kökleri yüzyıllar öncesine Afrika'dan koparılıp Karayipler'in adalarına getirilen ve oralarda da yerli Aravak halkıyla kaynaşarak hep yeni bir kimlik yaratan Garifuna halkına ait. Sanatçımız Aurelio Martinez olacak. Bu geleneksel müziğin günümüzdeki en büyük taşıyıcılarından ve koruyucularından birisi bu sanatçı. Seslendirdiği şarkının ismi ise Yalifu adlı eser. Bu dönemde de sömürgeciliğin, köleliğin ve zorunlu göçlerin acısını göstermiş bir topluluğun hayatta kalma çağrısı belki de bu şarkı ya da onların seslendirdiği şarkılar. Garifuna halkı tarih boyunca topraklardan sürgün edilmiş, dilleri ve kültürleri üzerinde baskılara direnmek zorunda kalmış bir halk. Martinez de şarkısında denizin o hırçın dalgalarıyla dertleşirken aslında atalarından da herhalde o kadim hafızayı da bir taraftan diri tutmaya çalışıyor. Şarkının içeriğine baktığınızda bir pelikandan kendisini okyanusun ötesindeki babasının yanına taşıması için kanatlarını ödünç istiyor. Sözlerin çevirisi bu şekilde. Dalgaların kıyıya vuruşu gibi içimize işleyen bu ritimle hep birlikte Garifuna halkının o ebedi direnişine ortak oluyoruz şimdi. Karşımızda Aurelio Martinez var, Yalifu şarkısıyla sizlerle.

Sıradaki şarkımız İskandinavya'nın sonsuz beyazlıklarına, buzun ve ayazın hüküm sürdüğü tunduralara, yani Sami halkının topraklarına gideceğiz. Mari Boine, daha önce de çalmıştım bu şarkıyı. Bize ulaştırdığı şarkısı ise Bu Oy Bu Oy Mu. Bu şarkı kelimelerin ötesinde doğrudan ruhun derinliklerinden kopup gelen bir Sami vokal sanatını, yani yoyk geleneği diyorlar bu. En güçlü örneklerinden bir tanesi. Batı dünyası yoyk kavramını uzun süre yanlış anlamış. Onu sıradan bir şarkı veya folklorik bir melodi olarak adlandırıyorlar. Halbuki Sami kültüründe yoyk bir insanı, bir hayvanı, bir dağı ya da bir nehrin olayını taklit etmek ve yaşatma biçimi olarak görülüyor. Mari Boine de bu geleneksel mirası caz, rock ve dünya müziğin modern öğeleriyle harmanlayarak dünyaya duyuruyor. Aslında Sami halkı orada İskandinav bölgesinde Norveç, İsveç ve Finlandiya devletlerinin çok ciddi asimilasyon politikalarına maruz kalıyorlar. Okullarda dilleri yasaklanıyor, topraklarının ellerinden alınıyor, kültürleri yok edilmeye çalışılıyor. Öyle bir coğrafyada da Mari Boine de sesi ve o buzları eritiyor. Volkan gibi patlayan o Voy Voy Mu şarkısıyla bir ses olmaya, bir direniş olmaya çalışıyor. Tarih boyunca da o kültürel soykırıma, yok etme politikalarına karşı da mücadele veren sanatçılardan bir tanesi. Ve şimdi karşınızda Mari Boine, Voy Voy Mu şarkısıyla sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Venk Radyo'da Göçebe İzgiler'desiniz. Saat 8-9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden hikayeleriyle birlikte şarkıları sizler için taşıdım. İlk iki şarkımızı çaldık. En son şarkımız İskandinavya'daydı. Ondan önce Afrika'dan, Karayipler'den bir şarkı karşınızda olmuştum. Şimdi sınırları, kalıpları ve dünyanın insanlara dayattığı ezberleri reddeden, hayatı boyunca adeta rüzgarlarla gezen göçeber bir ruh var. Lasa da Sela sanatçımız. Şarkısı ise El Paharo. Yani çevirisiyle kuş anlamına geliyor bu eser. Sanatçının o dilsiz acılarını, nereye giderse gitsin hissedilen o derin aidiyetsizlik hissini ve sınırsız özgürlük tutkusunu yüzümüze çarpan şarkılardan bir tanesi. Lasa hayatının ilk yıllarında anne ve babasıyla birlikte sırt çadırlarında, yollarda, kamyonetlerin kasalarında geçiren bir sanatçı. Müziği sokaklarda, derme çatma kafelerde ya da dünyanın dört bir yanından topladığı hüzünlü hikayelerle öğrenmiş bir sanatçı. Şarkının sözlerinde ise kafese tıkılmayı reddeden, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin oraya ait olamayan ama hep yolda kalmak zorunda olan göçebe bir kuşun o yorgun ama gururlu kanat çırpınışları anlatılıyor. Lasa bu şarkıyı söylerken aslında dünyadan mülksüzleştirilen, yurtsuz bırakılan, sınır kamplarında tutulan veya her daim ev arayan milyonlarca insanın ortak o sesine ya da iç sesine tercüman oluyor adeta. Ne yazık ki çok erken yaşlarda aramızdan ayrılıyor ama bıraktığı bu ses dünyadaki tüm göçlerin ve mültecilerin sığınağı olmaya devam ediyor. Karşınızda Lasa de Sela, El Paharo sizlerle.

sırada sömürgeciliğin yaralarını en derinden, en kanlı şekilde taşıyan Afrika kıtasına, Angola'dan bir sanatçıya gideceğiz. Bongana sanatçımızın ismi ama gerçek adıyla José Adelino Barcelo do Carvalho'muş. Güçlü bir sesi var bu sanatçının. Söyleyeceği şarkı ise Monaki'ngi Shika. Anlama insanın yüreğini dağılıyor aslında. Arkada bıraktığım evlat ya da ulaşamadığım evlat tarzında bir anlama denk geliyor. Bu cümle Portekiz sömürge yönetiminin Angola halkına karşı o yaşattığı acıların, katliamların ya da zorla elinden alınan evlatlarının feryadı gibi. Bonga yani sanatçımız sadece bir müzisyen değil, onun ötesinde ülkesinin o işgale karşı başlattığı o kanlı ve onurlu bağımsızlık savaşının en ön saflarında yer alıyor. Ciddi bir direnişçi, atletizm geçmişiyle ülkesini temsil ederken ama aynı zamanda da sömürge karşıtı

Biraz daha buralara geliyoruz. Orta Doğu'dayız. Orta Doğu'nun o kanayan beton duvarlarının, o bitmek bilmeyen savaşların gölgesinde kalmış ama şarkı söylemekten de vazgeçmemiş bir coğrafyadan, Lübnan ve Filistin topraklarından yükselen bir şarkı var sırada. Büyük Usta Marcel

Kalıp ile muazzam bir ses Umayma El Halil'in ellerinden şekillenen bir şarkı Asfur. Asfur birçok sanatçı söylüyor. Fayruz da dahil birçok sanatçı söylüyor. Bir de bunlardan dilemenizi istedim. Çok güzel bir sesle, çok güzel bir eşlikle dinleyeceksiniz şarkıyı. Asfur serçe anlamına geliyor. Bu eserin sözleri Filistin direnişinin ve sürgünün en büyük şairlerinden biri olan Mahmut Darviş'in ölümsüz mısralarından besteleniyor. Şarkıda mülteci kampların yıkıntıları arasında bombalanmış sokaklarda gökyüzüne bakıp özgürlüğü hayal eden küçük bir serçenin hikayesi anlatılıyor belki de. Orta Doğu'da çocukların ellerinde taşların, insanların ellerinde göç yollarının verildiği bir coğrafya. Marcel Kalıf'ın Udu ve Umayma'nın da o duru sesiyle adeta birer direniş şarkısı gibi ya da bir özgürlük şarkısı gibi olmuş bu. İnsan her şeyini, evini, toprağını, sevdiklerini kaybedebilir ama özgürlük iradesini asla ellerinden alamazsınız, kaybettiremezsiniz diyoruz. Ve Marcel Kalıf ile Umayma El Halil söylüyor Asfur sizlerle.

İki bambaşka sanatçı, iki bambaşka dil, iki bambaşka alanda sanatçıların bir düeti var. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Coğrafyaların, dillerin ve kaderlerin nasıl ortak bir noktada buluşabileceğine de tanıklık edeceğiz birazdan. İran'da kadınların kamusal alanda tek başına şarkı söylemesinin yasaklandığı, seslerin bastırılmaya, rejimin kalıplarına sığdırılmaya çalışıldığı bir coğrafyadan gelen Mahsa Vahdat var. Ve yine Amerika'da kölelik, acı ve ayrımcılığın tarihinden süzülüp gelen blues efsanesi Mighty Sam McLean var. Ve bunların ikisi birlikte Scent of Reunion, yani yeniden buluşmanın kokusu adlı bir parça için el ele veriyorlar ve çok güzel bir düet ortaya çıkıyor. Şarkının içeriğinde dünyanın neresinde olursanız olun sistemlerin ezdiği, susturmaya çalıştığı ama kalbi özgürlük ve adalet için çarpan insanların o evrensel hasreti var belki de. Mahsa'nın yasaklı yüzünü ve dağları delen Farsça vokali, Sam'in ise dertli blues haykırışlarıyla birleştiğinde ortaya siyasetin ve sınırların ötesinde devasa bir insanlık çıkıyor, ortaklığı çıkıyor hatta. Bu şarkı sanatın nasıl bir evrensel sığınak ve dil olabileceğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Mahsa Vahdat ve Mighty Sam McLean söylüyor. Scent of Reunion sizlerle. Well, Lord, my sweet Lord, I'm meditating over a photo. My sweet love.

of nature made by God. Were your lovely eyes, can't rest, baby.

Sıradaki şarkımız Akdeniz'den, Akdeniz'in kavruk rüzgarına, Yunanistan'ın limanlarına ve göç yollarına gideceğiz şimdi. Eleni Vitali'nin sesinden o eskitilmiş, acıyla ve hayat tecrübesiyle bilenmiş dertli tını. Gramma Kaygrafi, yani mektup ve yazı çalacak birazdan. Şarkının sözleri Akdeniz coğrafyasında iş bulmak, hayatta kalmak ya da savaşlar yüzünden evini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin, gurbet çalışanlarının, sevdiklerinden ayrı düşenlerin birbirine gönderdiği hasret dolu mektuplar anlatılıyor belki de. Ki artık maalesef sosyal medya teknolojiyle birlikte o mektup kültürü kalmadı ama benim çağımdakiler bilir o mektubun güzelliği, o beklemenin, o hasretin, o özlemin ayrı bir heyecanı vardı. O dönemde tabii okuma yazma bilmeyenlerin başkalarına yazdırdığı mektuplar da var. Birbirlerinin insanların sevgilerini utanarak da olsa söylediği, kağıda dökülen gözyaşları ya da yolların uzunluğu belki de mektupların içerisine siniyordu. Bu eskide biraz öyle bir şey. Akdeniz insanı kader ortaklığını dağları denizleri aşarak birbirine tutunmaya çalışan ama gurbetin o yakıcı acısını da yüreğinde taşıyanların o sessiz bekleyişlerini seslendirecek birazdan Vitali. İçimizi biraz burkacak belki ama dert, hasret ya da göç etme mecburiyetlerinin hepimizin ortak tarihi ve derdi oluyor. Bütün özlemleri gelsin diyorum. O eski mektuplar, o eski heyecanlara gelsin diyorum. Eleni Vitali söylüyor, Gramma Kaygrafi.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben Sariye ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılar, özellikle bu hafta biraz daha mücadele üzerinden giden, direnç üzerinden giden şarkıları derledim sizler için. Şimdi bambaşka bir ses, bambaşka bir direniş alanı var. Kuzey Afrika'nın sert dağlarına, Cezayir'in Amazigh yani Berberi halkının yaşam alanına gideceğiz. Cezayir müziğinin dünyaya açılan en büyük kapısı, efsanevi isim ki biliyorsunuzdur Iğdır. Daha önce farklı, çok fazla şarkısı yok maalesef, hayatında kaybetti çok uzak olmayan bir zamanda. Onun bir şarkısı Avava Inova'yı çok çalıyordum. Şimdi bambaşka bir eseriyle sizlerle olacak. Şarkımızın ismi Sendu. Şarkının içeriğinde Berberi kadınların dağ köylerinde o çetin günlük yaşamlarını anlatıyor. Şarkının ismi Sendu ise evlerde ya keçi derisinden ya da geleneksel kaplardan sütü çalkalayarak tereyağı elde etmeye yarayan alet. Yani yayık dediğimiz alet, ki çevirisi de o şekilde. Iğdır tüm ömrünü Amazigh kimliğini, dilinin ve kültürünün Kuzey Afrika'daki Arap ve Fransız asimilasyon politikalarına karşı unutulmaması, dilinin kaybolmaması üzerine çok fazla emek harcıyor. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyor ve aslında tanıtıyor da Berberice'yi söylediği şarkılarla tekrar hatırlatıp böyle bir dilin olduğunu ve kaybolmaması gerektiği üzerine de çalışmalar yürüten sanatçılardan bir tanesi. Barışçıl, kararlı ve bir kültür savaşçısı aynı zamanda. Onun akustik gitarın ve flütünün her tınısında dağların o başkaldırı ruhu, özgürlük sevdası ve bin yıllık köklerin direnişi belki de yankılanıyor. Bu şarkı o bizde de çok fazla kullanılan o yayıklar, o yayın sesi, o ayranın çalkalanması, o mis gibi o tereyağının çıkması üzerine anlatılan bir şarkı. Iğdır söyleyecek, Sendu şarkısı sizlerle.

Bugünkü programımızın sonuna geldik. Son şarkımız Küba'nın Kızgın Güneşi'yle. Havana'nın devrim sonrası unutulmaya yüz tutmuş ama sokaklarında neşe fışkıran o inatçı ritimleriyle olacak. Cıvıl cıvıl bir şarkı gelecek. Buena Vista Social Club ki onların dillere destan şarkılarından bir tanesi de Candela şarkısı. Candela kelimesi İspanyolca'da tam anlamıyla ateş demek ve şarkının sözlerinde Havana'nın arka sokaklarında o derin yoksulluğa, ambargolara, dünyanın o kapalı kapıların ardındaki o mücadeleye ya da ekonomik sıkıntılara inat, hayatın son nefesine kadar kutlayan, dans eden insanların ateşini anlatıyor. Küba halkının tarihinin bu zorlu virajında müziği ve neşeyi hayatta kalma kalkanı yapmasının, yoksulluğa karşı gülerek rengarenk kıyafetleriyle belki direnmesini anlatacak bu şarkı. Buena Vista Social Club Candela şarkısıyla sizlerle. Haftayı yine farklı diller, kültürler, dirençler ve kimliklerle sizlerle oluncaya dek hoşça kalın diyorum sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe ezgilerde kalın.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Bu bir tekrar yayınıdır.

0: Korkarım yer geç gele, gözlerim yaşlı kala.
1: Bu reklamlar.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
5: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wenk.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku hevnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, her çim.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat

0: Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamrabat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Yapraklar karanlıklar bin parçaya Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş. Sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

Radio Wang. Radio Wang. Gidişlerinde değişir gözlerimin rengi, öfkeyi adımlarım her şafakta. Kanatlanırım en tutsak yerinde,

Karanlığa çok uzağım, ne olur söndürme ışıklarını, karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme,